voy a afirmir. Herkes Dubai, fresh deklarata tıkar. Karizmatik mistik sürüsler tıkar. Lay Marie, geldi deklarata. Yüzü baş tıkar. Herkes Dubai.